0: Utie Adom FM 106.3.
1: Senia David bon nyum ema hunhum etutu free so muno. Senia Israel fono eto nyum editwa Jericho afa. Senia David bon nyum ema hunhum etutu free so muno. Senia Israel fono eto nyum edit